Asıl katam da öbür küs salat. Atalarımızın yolun yolda bir küs salışka salıştan dadım. On yaşımdan başlayıp bir küs salışka kısıgıp atam bir küs salgan diye içip yürüyen geldim.

0: Bu kitaptan geçti, ürün albayta kemdegen oylar bol boy. Ama coğuşu lektör kutu uçur kalı bol boy.
1: Hocamda giriştirsen bol otayım seni. Yakşı coğuş gün.
0: Ahtaman surasam, ahtan bürkütlerin türleri bunda top torunu ait bir et. Biz Kırgız mülüşkerleri bürküt karmayız, karmaya alabız. Kayra koypura alabız. Tabiat, amanı tabiatta kaçışı gerek. Şu avam elcigen tabiatta yürüyendik için bu yasman uçup şu can canavarlardan, ilbesinlerden alışı gerek. Ya, aga işensen bulat, sen koyper uçura ver canga. Hep bunda aytam da. Yurtuz salıştığını ben şunda yakışı görüp kalpim. Şunda osurlanıp, özümce koşup olup, kömürümü götürdüm. Yakşı eziyat koyalım. Nasıl olsun? Götürüm.